Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odeon Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek, karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. 5.

0: olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündemde kal.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odaya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odaya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine, ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odaya ile yatırım içeriklerini ve Odaya Radyo'yu takipte kalın.
2: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
3: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerji,

0: enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil, nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
2: Odeya Radyo.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

başlıyor. Dijital asistanlar ve insan davranışı. Karar vermenin geleceği. Günlük hayatın birçok anında bize eşlik eden dijital asistanlar yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, seçimlerimizi ve davranışlarımızı da dönüştürüyor. Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasında yer alan Dijital Asistanlar ve İnsan Davranışı Karar Vermenin Geleceği başlıklı makalenin kısa versiyonunda bu dönüşümün bugüne ve geleceğe uzanan etkilerine yakından bakıyoruz. Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve sesli komut sistemleri gündelik hayatın aktif birer parçası haline geldi. Yapay zeka ve insan etkileşimini güçlendiren dijital asistanlar, günün yoğun temposunda istenilen bilgilere saniyeler içinde erişmeye ve zamanı daha verimli kullanmaya olanak tanıyor. Bu sistemler, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi de yeniden şekillendiriyor. Siri, Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlar, başlangıçta kullanıcıların sorularına cevap veren sistemler olarak ortaya çıktı. Günümüzde ise bu araçlar günlük yaşamın doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda alarm kurabiliyor, arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor, takvimi yönetebiliyor ve hatta alışveriş listesi oluşturabiliyor. Akıllı asistanlar sayesinde sabah uyandıktan sonra hava durumunu kontrol etmek, herhangi bir yere giderken en kısa rotayı öğrenmek veya akşam yemeği için tarif önerisi almak artık çok kolay. Dijital asistanların gündelik hayata bu denli entegre oluşu, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin hızlı değişimini somutlaştırıyor. Bu kolaylığın arkasındaysa kullanıcıların karşısına en uygun seçenekleri getiren algoritmalar yer alıyor. Sanal dünyada her gün milyarlarca veri işleniyor ve kullanıcıların tüm seçenekleri tek tek değerlendirmesi imkansızlaşıyor. Bu noktada akıllı asistanlar kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek en uygun seçenekleri öne çıkarıyor. Böylece karar verme süreci hızlandırılıyor ve verimli hale getiriliyor. Müzik platformlarının kişiselleştirilmiş çalma listeleri önermesi, navigasyon uygulamalarının alternatif rotalar sunması ve e-ticaret sitelerindeki ürün tavsiyeleri bunun günlük hayattaki örnekleri arasında yer alıyor. Tüm bu örnekler, yapay zeka ve insan işbirliğinin karar mekanizmalarına nasıl dahil edildiğini gösteriyor. Bu işbirliğinin sağladığı destek, çok fazla seçenek karşısında ortaya çıkan seçim felciyle mücadele etmeyi de kolaylaştırabiliyor. Seçim felci, çok fazla seçenekle karşılaşıldığında bunalarak karar alamama durumu anlamına geliyor. Dijital asistanlar, seçenekleri filtreleyerek kullanıcıların üzerindeki baskıyı azaltıyor ve geçmiş tercihleri analiz ederek en uygun alternatifleri önceliklendiriyor. Bu sayede karar verme süreci daha yönetilebilir hale geliyor. Diğer yandan son karar yine kullanıcılara ait olduğu için yapay zeka ve insan işbirliğine dikkat etmek önem taşıyor. Ancak seçeneklerin kişiselleştirilmesi beraberinde dijital yönlendirmelere ilişkin bazı soru işaretlerini de getiriyor. Günlük yaşama yerleşmiş olan teknolojiler, kullanıcıların arama geçmişini, konumunu, eski tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını baz alarak öneride bulunuyor. Kişiselleştirilmiş öneriler önemli avantajlar sunsa da filtre balonu riskini beraberinde getirebiliyor. Kullanıcının dijital ortamlarda yalnızca ilgisini çeken içeriklerle karşılaşması olarak tanımlanan filtre balonu farklı görüşlere ve yeni bilgilere erişimi engelleyebiliyor. Bu nedenle yapay zeka ve insan ilişkisinde şeffaflığın ve kullanıcı kontrolünün önceliklendirilmesi kritik bir rol oynuyor. Akıllı asistanların etkisi yalnızca seçimlerimizi kolaylaştırmakla da sınırlı kalmıyor. Bu sistemler düzenli egzersiz yapmayı hatırlatabiliyor, ilaç kullanımını takip edebiliyor veya odaklanmayı artırabilen çalışma planları oluşturabiliyor. Böylece karar verme süreci hem bilgi edinmeyi hem de davranış geliştirmeyi kapsıyor. Zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha uygun öneriler sunmaları, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin gelecekte daha da güçleneceğini gösteriyor. Bütün bu gelişmeler, dijital asistanların yakın gelecekte yalnızca verilen komutlara yanıt veren sistemler olmaktan uzaklaşarak, ihtiyaçları önceden tahmin eden yapılara dönüşebileceğini işaret ediyor. Takvim yoğunluğunu analiz ederek toplantılar önerebilen ve sağlık verilerini değerlendirerek gelecekte karşılaşabilecek hastalıkları tahmin edebilen sistemler bunun ilk örnekleri arasında yer alıyor.
karar verme süreci akıllı asistanların gelişimiyle daha proaktif bir hal alabilecek gibi görünüyor. Diğer yandan bu süreçte veri gizliliği, etik kullanım ve kullanıcı kontrolü gibi konuların hala kritik olduğunu unutmamak gerekiyor. Sürdürülebilir bir yapay zeka ve insan etkileşimi için teknolojik başarıyla birlikte güven de hayati bir rol oynuyor. Dijital asistanların insan davranışlarını ve karar verme süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ele aldığımız makalemizin sonuna geldik. Yatırım dünyasından hayatın farklı alanlarına uzanan ufuk açıcı içerikler ve gününüze eşlik eden müzikler için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odeya Radyo.

0: Ayça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. ODE Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızlı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu, haliyle tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle, belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat

0: yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken risk, portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor, işte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fix income dediğimiz ürünler biraz daha riski az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz, mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riski en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyünde kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durduğunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım. 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi çok basit bir örnek olarak konuşuyorum. Ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü, oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı, zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu, bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadar da bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için, satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 lira zararı realize etmiş oluyoruz. Tabi basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye, ama bunu çeşitlen, yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki, zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek, ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60'e 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, kâr seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların hani çok daha detayları var, işte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi, aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek, mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Biz yatırım fonlarının da, her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var, belirlenmiş olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içeride enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. Mesela yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu, yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, son 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona, mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak, burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kâr al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum, ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim, yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiştik, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcılar olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii işin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor. Başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor. Ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı. Dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunun gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğine satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki hani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi yapmak istiyorum. Yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini yapıp beklentisini, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönde. Ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeye düşündüğümüz zaman, ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna, riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durduğu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk alarak olarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz. Ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekayı bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor, hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden hani biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu 3 büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde kısa süremizde hani bu 3 tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu

Trafik'te müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odeon Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odeon Radyo'dan ayırma.

Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odaya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil. Kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odaya'nın Oblog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

I'm used to it by now. Just

Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Almanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odea için hazırladığı TL Varlıklarda Pozitif Reel Faiz Neden Aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumak.

0: it's pure, it's like an infant thigh. Spirits move like a blue sky. Spirits move like a blue sky.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya Radyo.

0: Tarım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Kadınlar ailede, iş hayatında ve günlük yaşamda finansal kararların neresinde duruyor? Birikim ve yatırım alışkanlıklarında nasıl bir rol üstleniyor? Hangi noktalarda geri planda kalabiliyor? Kadınların yatırıma bakışını ve yatırım kültüründe değişen alışkanlıklara ele alacağız. Üstelik elimde Odea Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırmasından dikkat çekici veriler de var. Kadınların yatırım kararlarına, finansal özgüvenine ve yatırım davranışlarına dair bu çıktıları da bölüm boyunca birlikte değerlendireceğiz. Konuğum ekonomist, akademisyen ve finans dünyasının yakından takip ettiği bir isim, Doktor Tuğba Özay. Şimdi çok enteresan bir çalışma yapmış Odea Bank Konda ile ilgili.
1: Çok da değerli, güzel evet. Detayları olan bir araştırma.
0: Gördün değil mi sen de?
1: Uzun zamandır yapılmayan bir araştırmaydı. Evet.
0: Çok değişik çıktıları var ama ondan önce kadınların yatırım yapma motivasyonlarında hangi başlıklar öne çıkıyor onu ben sana sormak istiyorum. Şimdi güvence mi, bağımsızlık mı, gelecek planı mı, bu konuların hangisi etkili kararlarda? Önce onu sorayım. Şimdi, sana sonra araştırmaya geçeceğim.
1: Birkaç araştırmayla da ben de destekleyeceğim. Sadece kadın olarak bakmaktan ziyade aslında Türkiye'de yatırımda ön plana çıkan olgu aslında paranın değerini korumak. Neden? Bizim gibi enflasyon problemi yaşayan ülkelerde para yatırım yapmak bir zenginleşme aracı olarak bakılmıyor. Hani öncelikle paranın değerini korumak. Hani biz bunu işte pandemiden çıkışla birlikte gerek pandemi döneminde yaşadık, daha öncesine gittiğimizde 2018 dönemlerinde yaşadığımız siyasi ve jeopolitik olaylar var. Onlarda yaşadık. Pandemiden sonraki süreçte yaşadık. Biz her daim yüksek enflasyonla mücadele etmek zorunda kalan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkelerin geneli bu şekilde. Hal böyle olunca bizde yatırım daha çok zenginleşme aracı değil, paramın değerini koruyayım anlamıyla yapılıyor. Bunu kadın düzeyine indirgediğimizde kadın tarafında da aslında hani toplumun aslında büyük bir çoğunluğu, sadece böyle kadın erkek olarak ayırmadan önce yüzde yaklaşık 40'ı kadarı ya bu yatırıma hani acil durumlarda nakde çevrilebilecek bir yatırım olarak bakıyorlar. Yani yatırım da değil de aslında kötü gün parası. Diğer taraftan yatırım kararlarında dedin ya hani güvenilirlik mi önemli, ne önemli, bunu böyle birazdan detaylandırırız.
0: Bağımsızlık mı? Evet. Araştırmada da var o.
1: Kadın tarafında çok önemli. Kadın bunu özerkliğin bir aracı olarak görüyor. Çünkü şimdi istihdam tarafına baktığımızda, kadında yatırımı konuşmadan önce bence istihdam tarafına değinmek gerekiyor. Biz kadın

0: istihdamının görece son 10 yılda arttığı ama hala OECD ülkelerinin gerisinde kalan bir ülkeyiz şu anda. Görünmez emek kısmını saymıyorum bile. Birazdan detaylandırırız kadınların yaşadığı zorlukları istihdamda ama yatırım tarafında kadınlar bunu ne olarak görüyorlar? Özellikle düzenli geliri olmayan kadınların yatırım yapabilmesi nereden kaynaklanıyor? Hani ev ekonomisi, sen de yıllarca ev ekonomisi tarafını sevgili Sade Hoca ile konuştun. Ev ekonomisinde hane içerisindeki bütçelerinden işte çok ufak miktarlarda kenara atabildikleri paralarla yapabiliyorlar kadınlar bunu. Bunda neden? Hani bir yatırım anlamıyla yapmıyorlar aslında. Korunma. Kötü gün parası, korunma parası, acil durumda kullanma olarak hani daha böyle motivasyon şeyden gelmiyor toplumdaki kadınların büyük bir çoğunluğunda. Bunu hani bütün Türkiye'yi düşünerek söylüyorum aslında. Daha da zenginleşeyim içgüdüsüyle gelmiyor. Kadının kendini güvence altına alma, şayet de bir nakit akışı olmayan, işte iş hayatında olmayan, istihdamda olmayan bir kadınsa orada hani bir kim olarak görüyor onu ve burada hani kimseye muhtaç olmayayım. Hani kötü günde kenarda birkaç işte kuruş param olsun zihniyetiyle geliyor. O yüzden hani kadınlarda evet belki biraz daha güvenlik ön planda. O da toplumun işte şu anda %35'i kadınlarda mesela kadın ve erkek istihdamına baktığımızda 66-33'ler civarında şu anda güncel rakamlar. Toplum işte her 3 çalışandan sadece bir tanesi kadın.
1: Şimdi Odeya Bank'ın Konda ile gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir tablo var. Şimdi borsa yatırım fonu veya kripto gibi araçlarda erkek yatırımcıların daha yoğunluklu olduğu görülüyor. Oran da %80. Kadınlar daha görünür değil. Kadınların tercih ettiği yatırım aracı genelde altın. Şimdi modern finansal yatırım araçlarına ulaşmakta kadınlarımız farklı bir bariyerle mi karşılaşıyor acaba Tuğba?
0: Son 20 yıllık ya da 10 yıllık istihdama baktığında kadın istihdamının artışıyla birlikte kadınların yatırımları, önce yatırım yapabilmek için önce ne gerekiyor? Tasarruf yapabilmek gerekiyor. Tasarruf yapabilmek için kazanmak gerekiyor. Kazanmak için istihdamın içerisinde yer almak gerekiyor. Bir nakit akışı gerekiyor. Kadın eğitim düzeyi arttıkça, istihdam arttıkça, kadınlar kazandıkça tasarruf yapmaya, tasarruf yaptıkça yatırım yapmaya başlıyorlar. Şey konusunda haklısın, özellikle daha böyle son dönemlerde teknolojiyle birlikte kripto varlıklar gibi, dijital varlıklar gibi buradaki hakimiyet biraz daha artmış durumda. Finans piyasalarında önceden biz işte altın, borsa, dolar, mevduat bunları konuşurduk. Kadınların altında kalma içgüdüsünler nereden kaynaklanıyor? Burada aslında ilgi duymuyor demeyelim de şimdi erkek...
1: Kolay paraya çevirebilme.
0: Nakit, evet, daha likit olması. Birincisi altının daha likit olması. Çünkü kadının piyasada geçirmiş olduğu zamanla erkeğin piyasada geçirmiş olduğu zaman aynı değil. Kadınlar işte son belki 10 yıldır bu piyasalara aşina olmaya başladılar. 10 yıldır işlem yapmaya ve dolayısıyla işlem yaptıkça o özgüven artıyor. Hani araştırmalar, hani benim de okuduğum başka bir araştırmadaydı. Orada da mesela analiz mi, piyasada kalıp işlem yapmak mı, teorik bilgi mi, içgüdüsel bilgi mi, birilerinden tavsiye almak mı? Erkeklerde mesela erkekler kendi analistlerine güveniyorlar. Neden? Çünkü daha çok piyasada işlem yaptıkları için. Kadınlar mesela hani biraz daha güvenli, safe zone'da kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü onların amacı ana parayı önce koruyabilmek.
1: Bu araştırmada da zaten senin söylediklerine tamamen örtüşüyor. Şimdi mesela burada iş hayatında yer almayan kadınlar, ki sen oranı söyledin zaten, %33-35 iş dünyasında yer alıyorlar. Geri kalanın %35'i yatırıma karar verirken senin dediğin gibi hemen satılabilir olması, işte likide hemen çevrilmesi ne dikkat ediyorlarmış bu araştırmaya göre. Şimdi bu oran diğer çalışma kümelerinin oldukça üzerindeymiş zaten bu araştırmaya göre yine. Yatırım onlar için daha çok getiri aracı mı yoksa gerektiğinde erişebilir bir güvence alanı mı diye sorulmuş. Senin dediğine geliyor. Yine burada onu da hemen söyleyeyim, sana bırakacağım sözü. Yatırımda güven meselesi, senin biraz önce değindiğin konu. Kadınlarla erkeklerde farklı mı çalışıyor Tuğba? Çünkü araştırma sonuçlarında dediğin gibi yatırım kararı alırken sosyal çevre tavsiyesine en çok güvenenlerin %69'u kadın. Kendi analizine güvenenlerin de %59'u erkek. Tamamen senin söylediklerin rakamlarla eşleşti.
0: Bu şimdi demek ki ülkeler arasında farklılık göstermiyor. Benim okuduğum çalışma mesela Türkiye'ye özel bir çalışma değildi.
1: Demek ki işte genelinde var bu. O yüzden dedim çok paralel senin bu Konda'nın yaptığı, Odeya Bank'ın yaptığı araştırmayla senin daha önce takip ettiğin makaleler çok paralel senin söylediklerine istinaden. O zaman bu kadınların güven mimarisinin farklı işlediğini mi gösteriyor sence bize?
0: Doğru, bu istihdamda da böyle. Biz ataerkil bir toplumdan gelen bir milletiz aslında baktığımızda. Şimdi birincisi çalışma hayatı dendiğinde zaten kadın hep böyle ikinci planda kalan, görünmez emek olarak aslında çoğu zaman hem işte hem evde çalışan ve evdeki çalışma görünmez emek olarak karşı karşıya kalınan bir nokta. İstihdamda bile hani daha yeterince OECD ülkelerinde %50'ler civarında dedim. Hani onun hala altında olan bir cinsiyet olarak baktığımızda, cinsiyet ayrımı olarak baktığımızda hala onun gerisinde. Şimdi burada bile bizde şey vardır, hani Anadolu'ya, bugün Anadolu'ya gidip baktığında kadın para yönetmekten ne anlar? Paranın yönetimi evde, hanede, erkektedir. Hal böyle olunca kadının yönettiği paraya da güven olmuyor. Ben bunu yaşamıştım. Mesela ilk başladığımda fon yönetimi yapıyor olduğum bir dönem bir tane müşterimiz vardı ve erkek fon yöneticisi istemişti. Neden olduğunu sorduğumda, hani bunun şeyle alakası yok. Okuduğun okulla, almış olduğun eğitimle, senin yönetmiş olduğun fonun performansıyla, bundan bağımsız olarak hani bu bilinç değişti tabii ki. Hani bu benim bahsettiğim 2012'ler civarındaydı. 2012-13'ler civarındaydı. O dönemki tabloyu şu an görmüyoruz. Şimdi sonra dönecek olursam, hani burada bu belirtmiş olduğumuz kadın yatırımcıyı ikiye ayırmak gerekiyor bence. İstihdamda olan ya da olmayan. Çünkü ikisinin tercihleri çok farklı. Kadın burada şimdi farklı kümeler altında değerlendirdiğimizde kendine ait bir geliri olmayan bir kadın. Örneğin mesela erkek tercihiyle kadın tercihi şöyle değişebilir. Kendine ait geliri olmayan bir kadının alabileceği riskle istihdamda olan ve çalışmaya devam eden, nakit akışı olan bir erkek yatırımcının alabileceği risk aynı değil.
1: Tabii.
0: Çünkü biri önümüzdeki ay yerine yenisini koyabilir ama diğeri koyamıyor. Orada da işte paranın değerini korumak ön plana çıkıyor. Şimdi erkek tarafına baktığında o piyasanın içindedir, kazanıyordur, kaybediyordur. Bir pratik var ortada. Kadın korkuyor. Hani özgüvensizlik burada da geliyor. Çünkü zaten hani sınırlı bir limiti var. Onu kaybetme şansı yok. O çünkü kötü gün parası. Bir de anında nakde dönüştürülebilir likit de bir varlık olmak durumunda. Hal böyle olunca tercih altına yöneliyor. Son dönemlerde de değişiyor. Ama istihdamda olan ve nakit akışı yaratan kadına geçtiğimizde orada da şu oluyor. Ben bunu kadınlarda çok, böyle fon yöneticisi arkadaşım da var birlikte çalıştığım. Kadınlar erkeklere göre çok daha detaylı ve performanslara baktığımızda mesela kadın fon yöneticilerinin performanslarının aynı örneklemlerle kıyasladığımızda erkeklerden çok daha yüksek olduğunu görüyoruz.
1: Çünkü kadın aynı anda hem evini hem çocuğunu hem akşam misafir akşam misafir gelecek, hangi masa örtüsünü yaysam şeklinde bir düşünceye sahip olduğu için çok detaycı. O da öne çıkıyor. Senin biraz önce verdiğin örnekte ben de 2000'li yıllarda karşılaşmıştım. Kadın olduğum zaman bir tık daha
0: kadın
1: sanki...
0: Kadın ne anlar para yönetmekten?
1: Ne anlar para yönetmekten? Ben de o zaman 2000'lerin başında oradaydım. Aynı. 2012'de de aynıymış. Değiştiğine açıkçası sevindim. Peki burada yatırım yapanların sadece araştırmada %16'sı iş hayatında yer almayan kadınlardan oluşuyor. Senin dediğinle yine paralel. Kadın, düzenli geliri olmayan kadın için kendine ait birikim oluşturmanın sence ilk adımı ne olabilir Tuğba?
0: Bunun ilk adımı aslında miktara bakmadan, hani büyük küçük demeden, istihdamda olsun ya da olmasın, bir, düzenli olması, sürdürülebilir olması. İki, her ay düzenli bir şekilde kenara para atabilmek. Ama tabii ki hani bunun şartlar ve koşullarla da alakası var Zeliha. Şimdi pandemide hatırlarsın, hani dünya tasarruflarını yiyerek o süreci atlatabildi. Pandemide yenilen tasarruflar, ortaya çıkan enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle belirli gelir gruplarında servet artırıcı etki yaratırken belirli gelir grubu, orta gelir eridi örneğin, alt gelir daha da fakirleşti. Şimdi tasarruf ve yatırım konuşabilmemiz için, yatırım konuşabilmemiz için önce tasarruf konuşabiliyor olmamız lazım. Burada hani şey olarak da bakılabilir tabii, hani tasarruf kalıyor mu ki elimize, edebiliyor muyuz ki yatırım yapabilelim? Hani 10 lira da olsa, 100 lira da olsa düzenli bir şekilde, orada amaç kenara koyulan para değil aslında. Onun o prensibine sahip olmak. Bunu yapabilmek bence en önemli. Şimdi kadınları böyle erkeklerden daha az yetkin, daha şey olarak da çok değerlendiremiyorum açıkçası. Hani kadın ve erkek güveni farklı şekilde inşa ediyor. Yatırım şeyinde de böyle. Hani erkeğin almış olduğu riskle kadının almış olduğu riskin farklı olduğunu az önce dikkat çektik. Burada hani kadının bu piyasaya dahil olabilmesi için birincisi tabii ki dediğim gibi hani her ay düzenli bir şekilde olmak kaydıyla kenara bir miktar para ayırabilmek, korkmamak. Çünkü veriler şunu gösteriyor, hani Konda'nın anketinde de vardı benim gördüğüm. Korkarak ya da uzaktan kalarak, bakarak bu piyasanın içine dahil olamıyorlar. En büyük tecrübeler piyasanın içerisinde kazanılıyor.
1: Para kaybederek. Yani
0: para kaybederek. Hepimiz yaşadık bunu.
1: Evet, hani kaybetmeden kazanamıyor. Aynen.
0: Ama kaybedeceğin miktar önemli. Ne kadar risk iştahın olduğu önemli. O yüzden hani bizde de bütün dünyanın geri kalan ülkelerinde de yatırımcılara belirli anketler yapılıyor. Risk iştahının ne kadar yüksek ya da düşük olduğunu anlayabilmek için. Önce şunu söylemem gerekiyor. Bu kadın erkek bağımsız olarak bizde yatırım biraz böyle son dönemlerde oyun gibi görülüyor. Hmm. Ama kadınlar biraz daha yatırım gibi görüyor bu arada. Güzel yanı bu. Erkekler biraz daha kumar gibi görmekle birlikte kadınlar daha yatırım gibi görüyorlar. Çünkü orada riski yönetmek önemli. Hani hep deriz ya işte bir portföy dağılımı yapmak, riski dağıtmak. Burada hani bütün parayı bir şeye yatırmak değil, riski hani yönetebilecek, zor zamanda ihtiyacın olan paranın da bir miktarını kenarda tutabilecek şekilde, hani örneğin işte bir kadın yatırımcımız para biriktirdi, 1000 TL para biriktirdi. Önümüzde de ihtiyacı olabileceği anında işte ev işlerinde ihtiyacı olabilecek bir durumu var. Hani onun işte 500'ünü, 300'ünü tamamen yatırımı ne kadarlık miktarlarla yapıyorsa kenarda tutabilmeli ya da anında nakde çevirebilir miktarını tutabilmeli. Ki en azından çünkü piyasadaki Türkiye kadar haber akışının yoğun olduğu başka ülkede yoktur herhalde. Piyasa o kadar anlık hareket ediyor ki oradaki bir de korkmamak gerekiyor. Hani piyasa düştüğünde hani kadınlarda böyle bir şey var. Eğer sonradan piyasaya dahil olduysa piyasada hani düşüyor deyip korkup böyle erken çıkma eğilimi gösteriyor. Orada riski yönetebilmek önemli oluyor.
1: Orada senin bahsetmiş olduğunda kadınların yatırımda ya da tasarrufta biraz daha geri planda eskiden geçmiş yıllara göre olmasının da kaynağı olduğu zaten araştırmada da var. Bir de zannediyorum şimdi etrafına baktığında çalışan çalışmayan kadınlara, özellikle çalışmayan, iş hayatında olmayan kadınlarda ya altın ya mevduat vardır. Şöyle bir şey de var mı? Onu seziyor musun? Gerçi araştırmalarda gösterir onu illaki ama. Bir de yatırım fonu. Hani yavaş yavaş zannediyorum işçi hayatında olmayan kadınlarda para piyasaları fonuna da böyle gelmeye başlıyorlar. Biraz daha öğrenerek devam ediyorlar. Benim gördüğüm o. Peki burada sen söyledin ama onu biraz daha açmak istiyorum. Şimdi para yönetiminde aktif rol almaya başladılar. Sayı arttı tamam. Ama bazen de geri planda kalıyorlar. Bir de profesyonel olarak Türkiye'de kadınların yatırım dünyası katılımı konusunda son yıllardaki değişimi sen nasıl görüyorsun peki? İki ayrı soru sorayım sana.
0: Bunu da okumuştum. Son yıllarda piyasaya giren yatırımcıların %70'i kadın bu arada. Hmm. Hani bu oran çok ciddi bir oran. Kadınların ilgisinin artıyor olması güzel ama bu şununla da eşdeğer ilerliyor. Eğitim seviyesi arttıkça, istihdam oranı arttıkça. Bunlar hani sonuçta şöyle de düşünebilirsin tabii. Bu artış hani sonuçta belirli bir grup küme örneklem erkek yatırımcı yoğunluğu var. Orası hani artık böyle bir duyma ulaşmış işte. Biz pandemi döneminde 8 milyonları konuşuyorduk. Evet. Sonra o geriledi 7 milyonlar, 6 milyonlar. Halk arz furyasıyla başlayan bir süreçti. Sonra geldi geriledi 5 milyonlarda dengelendi gibi bir durum oldu. Şimdi erkek yatırımcı sayısının işte toplam istihdamda olan kişi sayısı da 32 milyonlarda. 32 milyonun yaklaşık işte 9 milyonu o dönem şeydeydi ama bunu hani bir kişi olarak baz almamak gerekiyor tabii. O dönem işte anneannesinin, dedesinin, babaannesinin herkesin üzerinden aşıp böyle halka arıza girmeye çalışan bir kitle de vardı.
1: Piyasadaki yerli yatırımcı sayısında ciddi artış gördük.
0: İstihdamda olan kitlenin işte %30'unun şeyde olduğunu düşün, piyasada olduğunu düşün. Öyle bir tablodan bahsediyoruz aslında. Şimdi erkek zaten belirli bir doyum noktasına ulaştı. Dahil olanlar kadınlar olduğu için kadın yatırımcı oranı artıyor gibi görünüyor. Böyle de bir etki var. Hani bu çok böyle tablo dengelenmedi henüz ama kadın yatırımcıların artmış olması tabii ki piyasa için de iyi umut verici. Kadınlar biraz daha dengeleyici rol oynuyor herhalde orada. Ama hala erkek baskınlığının sürdüğünü söyleyebiliriz aslında piyasada.
1: Peki biraz önce aslında girizgah yaptım burada yine ama şimdi kadınların bu yatırım dünyasında en çok değiştirmesi gereken düşünce kalıbı ne sence? Hani korkmamaları lazım dedin ilk etapta. Başka düşünce kalıplarında biraz daha değiştirmeleri gereken ne olabilir sence?
0: Buna sadece kadın olarak cevap vermeyeceğim. Erkekler olarak da cevap vereceğim. İkisinin de değiştirmesi gereken şey yatırım ya da finans erkek işidir zihniyeti. Bu çünkü hani sadece bu kadınlarda var doğru ama bu erkeklerde de var. Hani geçtiğimiz 10 yıla kıyasla belki biraz kırılmış olabilir ama hala sen de yaşadın, ben de yaşadım. Eminim ki hala Anadolu'ya gitsek hani birçok yerde Anadolu'ya gitmemize gerek yok yani aslında Türkiye'nin herhangi bir yerinde bunu yaşayabileceğimiz düşünce var. Bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yatırım erkek işidir, finans erkek işidir şeklinde bir kalıbın kırılması gerekiyor öncelikle.
1: Dünyada da bu şekilde mi baktığın araştırmalarda?
0: Şimdi İskandinav ülkelerine baktığında orada tablo farklı. Çünkü orada eğitim düzeyi zaten çok yüksek. Ama bir Endonezya'ya gidersen, bir Hindistan'a gidersen orada da keza benzer. Çünkü orada da kadın istihdam oranı görece daha düşük. Eğitim oranı görece daha düşük. Ama işte Avrupa'ya gittiğinde farklı, Amerika'ya gittiğinde farklı. Bu ülkelerin tamamen gelişmişlik ya da gelişmemişlik düzeyiyle alakalı, eğitim düzeyiyle alakalı, yatırıma bakış açısıyla alakalı. Dolayısıyla hani bu ülkeye göre değişiyor, topluma göre değişiyor. Birincisi bunu kırmaları gerekiyor. İkincisi kadınların daha özgüvenli olması gerekiyor. Hani kendilerine orada hani az önce dedik ya özgüven, hani ben bunu yapamam. Hani çünkü çok böyle geç piyasaya dahil oldukları için hala ve erkeklerin olduğu kadar piyasada vakit geçirmedikleri için hala o korku var. Hani ama girmeden, o tecrübeyi kazanmadan o korkuyu kırabilmenin de yolu yok. Hani ben bunu bilmem şeklinde yola çıkıldığında hep korkarak geri planda kalıyorlar. Halbuki hani böyle riske atılabilecek ufak bir miktar parayla girilse, ki pandemi döneminde çok uygundu bunun için. Hani halka arzlar dönemi de çok uygundu. O dönem gerçekten çok kadın yatırımcı da dahil oldu piyasaya. Bunları değiştirdiklerinde çok şey değişecektir bence. Hani burada aslında hani teorik bilgi değil de hani yetkinlik teorik bilgiden gelmiyor aslında. Pratikten geliyor. Dolayısıyla hani bunları kırabilmek için de piyasaya dahil olmak gerekiyor. Bunların
1: o zaman
0: gerekiyor
1: korkmadan
0: bence.
1: Değil mi? Kesinlikle. Biraz daha disiplinli ve erkek eşidir zihniyetini biraz daha değiştirerek demek devam etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama son yıllarda herhalde senin de söylediğin yapılan araştırmalarda bunun ilerlediğini gösteriyor. Peki finansal özgürlük kadınlar için ne ifade ediyor? Yani bu mesele sadece gelirle mi ilgili sana göre?
0: Kadın için özellik meselesi bence. Kimseye muhtaç olmama meselesi. Kendi ayakları üzerinde durma meselesi. Çünkü şimdi çok eski toplumlara gittiğinde kadınların istihdamda tabii ki eski şey yoktu. Ama hani ben şeyi hatırlarım. Kendi babam bile hani şöyle yetiştirdi bizi. Dik dur, ayaklarının üzerinde dur, kimseye minnet etme. İşte oku, ondan sonra mesleğini eline al. Hani bu böyle eski toplumların tabii ki yapmak isteyip yapamadıkları, yani çok eski dönemlerden bahsediyoruz. Sonuçta kadınların daha istihdamda düşük olduğu, Cumhuriyet'le birlikte evet kadınlara birçok hak tanındı ama kadın istihdamı hep düşük kaldı. Kadınlar toplum içerisinde hep ikinci planda kaldı. Bunların böyle Cumhuriyet'le birlikte kırıldığı bir dönemden geçtik biz. Şu anda kadının sesi daha yüksek çıkıyor ama hala baktığında işte yönetimde kadın oranı %20'lere geldi, yaklaşık %10,5 civarındaydı. Ama CEO düzeyinde baktığında %5'lerde hala. Kadın hala yönetimde söz sahibi olamayan bir konumda bulunuyor. Evet, yavaş yavaş o merdivenler aşılıyor ama bundan işte 5 yıl öncesine gittiğinde %13'lerdeydi o oran. Sonra %20'lere geldi şu anda hemen hemen. Ama yönetimde hala kadın yok.
1: Şirketlerde
0: de keza
1: aynı şekilde. Bir dönem öyle bir çalışma yapılmıştı her yönetim kurulunda kadın sayısının artırılması için. Hatırlarsan
0: hatırlıyorum.
1: Birkaç sene önce.
0: Evet, hani bunu mesela hani zorunluluk haline getiren ülkeler var. Mesela İskandinav ülkeleri bunlardan, Avrupa ülkeleri bunlardan. Hani bu dengeyi korumaya çalışan şirketler de var, ülkeler de var. Kadın için bence aslında maaş olmadığında hani kadın için istihdamda olmak, yatırımda olmak bence bir güvence. Hani finansal özgürlük dediğimiz şey de kadında bence özerkliğe karşılık geliyor. Bununla birlikte dayanıklılık, çeşitlilik, çünkü maddi anlamda imkanı olan kadın daha güçlü hissediyor kendini. Bu haneye de yansıyor. Bunu gerçi şey olarak da okuyorlar. Hani kadın iş hayatına girdikten sonra boşanma oranları arttı olarak da okuyorlar. Ama kadın istihdamda ve yatırımda olması şart. Kadın için bu özgürlük meselesi.
1: Peki şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Hem finansal hem ekonomi dünyasında kadın profesyonel olmak nasıl bir deneyim? Sen deneyimlerini bizimle paylaş. Özellikle kendi kariyerinde kadın olmanın farkını hissettin mi? Yani dezavantaj da olur, avantaj da olur ama farkını hissettin mi sen bu iş hayatın boyunca?
0: Ya en basiti az önce verdiğim örnek de hani belki doğrudan yöneticilerden hissetmedik ama hani bunu yatırımcı tarafından hissettiğim bir örnek anlattım az önce. Ama şu hep görülüyordu, hani bir şirkette çalışırken bile bu medya tarafında daha farklı. Hani medya benim hayatımda son 5-6 yıldır var ama finans tarafına döndüğümde %70'e 30, 80'e 20 erkek egemen ağırlıklı bir sektörden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bütün yöneticiler, ben hiç hatırlamıyorum ki kadın yöneticim yoktu mesela daha önceki çalıştığım kurumlarda. Neden yoktu? Hani hep böyle CEO'ların, genel müdürlerin erkek olduğu ve o yönetim boardların da genelde erkeklerden oluştuğu dönemdi. Hani orada mesela hani kadınlarda bu hani apayrı bir yayının konusu tabii ki ama kadınların istihdamda ilerlemesinin önünde engeller var. Bu buna ücret eşitsizliği diyebilirsin. Buna cam tavan diyoruz biz akademi literatüründe. Orada görünmez böyle belirli bir kademeye geldikten sonra kadınların daha yüksek kademelere çıkmasını engelleyecek yazılı olmayan bazı kurallar var. Hani bunlar tabii ki bugün bile aynı pozisyonda çalışan bir kadın ve erkeğe baktığında maaşları arasında hala fark var. Hani şu var tabii ki. Hani tabii. Sana burada hani saatlerce sayabilirim bir sürü madde.
1: Bazı ülkeler bunun tamamen yok edilmesi için özellikle İskandinav ülkelerinde çalışmalar yapmışlar ve kanunlarında en son haberlerde gördüğüm kadarıyla eşitsizliği kaldırmak adına çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu da iyi bir gelişme. Peki son olarak dedim ama sen kadın olmanın farkını hissettin mi profesyonel hayatında? Pozitif yönde hissettin mi? Yani daha detaylı düşünmekten, evet, daha disiplin olmaya kadar mesela.
0: Evet, hani bu bence avantaj, birçok böyle yönetim için dezavantajı. Çünkü ben de çok didikleyen bir insanım. Çok detaylara takılabilen, hani detay detay böyle inceleyen bir insanım. Hatta hiç unutmuyorum, eski yöneticilerimden biriydi. İzahnameleri bana gönderirdi. Çünkü o kadar çok didikliyordum ki böyle buradaki hataları Tuğba bulur diye bana yolluyordu.
1: Hani, Tuğba yapay zekası.
0: Bu evet hani bir avantajdı. O çok şey katıyor. Uzun vadede, orta uzun vadede çok şey katıyor. Umarım onlar için de avantajdır.
1: Çok teşekkür ederim Tuğba, ağzına sağlık.
0: Ben çok
1: keyifliydi. Çok güzel bilgiler de verdin bize. Bu Odaya Bank'ın Konda ile yapmış olduğu araştırmanın yanında paralel dünyada da araştırmaların benzerlik taşıması da bize rakamların dünyada da henüz istenilen seviyeye gelmediğini açıkçası göstermiş.
0: Tekrar umarım geleceğiz.
1: İnşallah. İlerliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Odeon Radyo. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeon Radyo'da. Odeon Radyo, Karnaval'da.
1: Odeon Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal. Odeon.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek isterim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızlı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu haliyle, tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir risk içeriyor. Burada tabii çok detaylara girmeyeceğim. Yatırım yaparken portföy çeşitlendirmek, riski yönetmekle ilgili detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor, ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor. İşte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani İşte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor? Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz, daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fix income dediğimiz ürünler, biraz daha riske az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz, mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riske en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyünde kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durduğunu ya da işte bir karını almasını belirliyor olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani mesela çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım, 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi çok basit bir örnek olarak konuşuyorum. Ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü, oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı, zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu, bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadar da bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye, ama bunu çeşitli, yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki? Zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek, ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötüleşebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60'a 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım, daha da düşmez diye işte 60 oldu. Artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da sadık, buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek, burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira, bu zarar durdur seviyesi, kiral seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların çok daha detayları var. İşte teknik seviyeler olsun, belli işte beklentiler olsun, analist raporları olsun gibi aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan, temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek, mesela risk maddesine, mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Mesela yatırım fonlarının da her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var, belirlenmiş olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük, 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içeride enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. Mesela yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir. Ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu, yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, son 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona, mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak, burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kar al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum, ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim, yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiş, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen, çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcılar olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii işin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta, her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı, dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler, bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunu gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğine satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki 4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi yapmak istiyorum? Yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisine, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönlü ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeye düşündüğümüz zaman ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifle bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durduğu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk olarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekayı bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde, algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor, hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden hani biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu 3 büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde, kısa süremizde hani bu 3 tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo, yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

0: Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.
1: O-D-

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.
2: Yeah. You know what? I like the playoffs. No diggity, no doubt. Play on, play at. Play on, play at. Yo, Dre, drop the verse.

0: out. We out.
1: Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet-i ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet-i ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dijital asistanlar ve insan davranışı. Karar vermenin geleceği. Günlük hayatın birçok anında bize eşlik eden dijital asistanlar yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, seçimlerimizi ve davranışlarımızı da dönüştürüyor. Odeya Bank web sitesindeki O-Blog sayfasında yer alan Dijital Asistanlar ve İnsan Davranışı Karar Vermenin Geleceği başlıklı makalenin kısa versiyonunda bu dönüşümün bugüne ve geleceğe uzanan etkilerine yakından bakıyoruz. Akıllı telefonlar, giyilebilir cihazlar ve sesli komut sistemleri gündelik hayatın aktif birer parçası haline geldi. Yapay zeka ve insan etkileşimini güçlendiren dijital asistanlar, günün yoğun temposunda istenilen bilgilere saniyeler içinde erişmeye ve zamanı daha verimli kullanmaya olanak tanıyor. Bu sistemler, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi de yeniden şekillendiriyor. Siri, Alexa ve Google Assistant gibi akıllı asistanlar, başlangıçta kullanıcıların sorularına cevap veren sistemler olarak ortaya çıktı. Günümüzde ise bu araçlar günlük yaşamın doğal bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların talimatları doğrultusunda alarm kurabiliyor, arama yapabiliyor, mesaj atabiliyor, takvimi yönetebiliyor ve hatta alışveriş listesi oluşturabiliyor. Akıllı asistanlar sayesinde sabah uyandıktan sonra hava durumunu kontrol etmek, herhangi bir yere giderken en kısa rotayı öğrenmek veya akşam yemeği için tarif önerisi almak artık çok kolay. Dijital asistanların gündelik hayata bu denli entegre oluşu, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin hızlı değişimini somutlaştırıyor. Bu kolaylığın arkasındaysa kullanıcıların karşısına en uygun seçenekleri getiren algoritmalar yer alıyor. Sanal dünyada her gün milyarlarca veri işleniyor ve kullanıcıların tüm seçenekleri tek tek değerlendirmesi imkansızlaşıyor. Bu noktada akıllı asistanlar kullanıcı alışkanlıklarını analiz ederek en uygun seçenekleri öne çıkarıyor. Böylece karar verme süreci hızlandırılıyor ve verimli hale getiriliyor. Müzik platformlarının kişiselleştirilmiş çalma listeleri önermesi, navigasyon uygulamalarının alternatif rotalar sunması ve e-ticaret sitelerindeki ürün tavsiyeleri bunun günlük hayattaki örnekleri arasında yer alıyor. Tüm bu örnekler, yapay zeka ve insan işbirliğinin karar mekanizmalarına nasıl dahil edildiğini gösteriyor. Bu işbirliğinin sağladığı destek, çok fazla seçenek karşısında ortaya çıkan seçim felciyle mücadele etmeyi de kolaylaştırabiliyor. Seçim felci, çok fazla seçenekle karşılaşıldığında bunalarak karar alamama durumu anlamına geliyor. Dijital asistanlar, seçenekleri filtreleyerek kullanıcıların üzerindeki baskıyı azaltıyor ve geçmiş tercihleri analiz ederek en uygun alternatifleri önceliklendiriyor. Bu sayede karar verme süreci daha yönetilebilir hale geliyor. Diğer yandan son karar yine kullanıcılara ait olduğu için yapay zeka ve insan işbirliğine dikkat etmek önem taşıyor. Ancak seçeneklerin kişiselleştirilmesi beraberinde dijital yönlendirmelere ilişkin bazı soru işaretlerini de getiriyor. Günlük yaşama yerleşmiş olan teknolojiler, kullanıcıların arama geçmişini, konumunu, eski tercihlerini ve kullanım alışkanlıklarını baz alarak öneride bulunuyor. Kişiselleştirilmiş öneriler önemli avantajlar sunsa da filtre balonu riskini beraberinde getirebiliyor. Kullanıcının dijital ortamlarda yalnızca ilgisini çeken içeriklerle karşılaşması olarak tanımlanan filtre balonu farklı görüşlere ve yeni bilgilere erişimi engelleyebiliyor. Bu nedenle yapay zeka ve insan ilişkisinde şeffaflığın ve kullanıcı kontrolünün önceliklendirilmesi kritik bir rol oynuyor. Akıllı asistanların etkisi yalnızca seçimlerimizi kolaylaştırmakla da sınırlı kalmıyor. Bu sistemler düzenli egzersiz yapmayı hatırlatabiliyor, ilaç kullanımını takip edebiliyor veya odaklanmayı artırabilen çalışma planları oluşturabiliyor. Böylece karar verme süreci hem bilgi edinmeyi hem de davranış geliştirmeyi kapsıyor. Zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek daha uygun öneriler sunmaları, teknoloji ve davranış arasındaki ilişkinin gelecekte daha da güçleneceğini gösteriyor. Bütün bu gelişmeler, dijital asistanların yakın gelecekte yalnızca verilen komutlara yanıt veren sistemler olmaktan uzaklaşarak, ihtiyaçları önceden tahmin eden yapılara dönüşebileceğini işaret ediyor.
takvim yoğunluğunu analiz ederek toplantılar önerebilen ve sağlık verilerini değerlendirerek gelecekte karşılaşabilecek hastalıkları tahmin edebilen sistemler bunun ilk örnekleri arasında yer alıyor. Karar verme süreci akıllı asistanların gelişimiyle daha proaktif bir hal alabilecek gibi görünüyor. Diğer yandan bu süreçte veri gizliliği, etik kullanım ve kullanıcı kontrolü gibi konuların hala kritik olduğunu unutmamak gerekiyor. Sürdürülebilir bir yapay zeka ve insan etkileşimi için teknolojik başarıyla birlikte güven de hayati bir rol oynuyor. Dijital asistanların insan davranışlarını ve karar verme süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü ele aldığımız makalemizin sonuna geldik. Yatırım dünyasından hayatın farklı alanlarına uzanan ufuk açıcı içerikler ve gününüze eşlik eden müzikler için Odeon Radyo'yu dinlemeye devam edin.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le yatırım odaklı gündemde.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Aslında tabii önceki bölümlerimizde yatırımı değişik boyutlarıyla zaten ele alıyoruz. İşte yatırım yaparken portföy çeşitlendirmesi, işte riski nasıl yönetiliriz portföy içerisinde, işte yatırım yaparken perspektif, daha geniş bir coğrafyada, daha geniş hangi ürünlerle, ürün yelpazesiyle yatırım yaparız gibi aslında yatırımın belli temellerini daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde de biraz yatırım yaparken yapılan hatalardan bahsedeceğim. Şimdi daha önceki bölümlerde bir yandan da niye yatırım yapmalıyız, nasıl yatırım yapmalıyız, nelere yatırım yapabiliriz gibi konulara da değinmiştik. Bu bölümde de şimdi bu yatırımları yaptık. Peki yatırım yaparken yapılan en büyük hatalar konularına biraz değinmek istedim. Şimdi tabii nasıl yatırım yaparız, nelere yatırım yaparız hızı konuştuğumuzda daha değişik konuları konuşmuştuk. İşte beklentiler, amaçlar, risk profili, beklentiler gibi konulara değinmiştik. Şimdi buradaki hatalar konusuna geldiğimizde ne gibi hatalar yapıyoruz? Şimdi hatalar dediğimiz aslında biraz işin duygusal tarafına da giriyor. O da şu haliyle, tabii hepimiz insan olarak belli duygulara sahibiz. Bu da hiçbirimiz portföyümüzde para kaybetmek istemiyoruz. Günün sonunda yatırımı kazanç elde etmek için yapıyoruz. Belli beklentilerle belli hırslar olabiliyor. Hızlı bir şekilde bu getirileri almak istiyoruz. Yani hepimizin zaten bu duyguları aslında ortak. Herkes hızlı bir şekilde olduğu yatırımlarından en büyük kazancı elde etmek istiyor. Fakat yaparken bazı tabii bu hataları yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her yatırımın bir kazanç potansiyeli, bir getiri potansiyeli varken haliyle belli de bir yapıyoruz. Şimdi hataların birinci başlıca gelen konusu aslında daha önceki bölümlerde konuştuğumuz işin biraz risk tarafına bakmamak. Bunu aslında yine bire koyabilirim, en büyük hatalar. Yani sadece yatırım yaparken getiriye, kazanca bakarak yatırım yapılabiliyor. Bu hataların bence en başlıca gelen hatalardan biri olarak ben görüyorum. Çünkü her

detaylı programı daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. O yüzden birinci konusu bu yatırımı yaparken riskine bakmamız gerekiyor. Bu da tabii kişiden kişiye değişiyor. Burada beklentiler, risk profili, yaş, ne kadar bir kayba tolere edebiliyoruz gibi konular geliyor ama burada günün sonunda yatırım yaparken sadece yatırımın, bu yatırım bir sürü enstrümanlarla olabilir. Yani bir hisse yatırımından da bahsediyoruz. İşte tahvil, bono tahvil yatırımları oluyor, işte döviz yatırımları oluyor gibi. Burada yatırım ne olursa olsun yapılan yatırımın bir de potansiyel riskine bakmak lazım. Yani işte oynaklığı dediğimiz bu enstrüman ne kadar fiyat hareketine maruz kalıyor. Piyasa şartlarına baktığımızda mevcut piyasa konjonktürüne göre hangi riskleri içeriyor gibi konulara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte hep bahsettiğimiz işte hisseler diyoruz, borsa diyoruz, daha riskli bir yatırım. Çünkü daha fazla fiyat oynaklığına maruz kalıyor gelişmelerle istinaden. İşte biraz daha fix income dediğimiz ürünler, biraz daha riski az ürünler diyoruz. İşte ne diyoruz? Mevduat, para piyasası fonları gibi likit muadili enstrümanlar riski en düşük diyoruz. Yani günün sonunda enstrüman bazlı ve portföy. Oluşturduğunuz portföyün de bir riski oluyor. Çünkü içine bir sürü risk seviyesinden ürünleri katıyoruz. Portföyüne kendi bir tabii ağırlıklandırılmış bir risk seviyesi çıkıyor portföyünde. O yüzden hem yaptığımız yatırımların, enstrümanların riskleri hem de topluca portföyün riskine bakıyor olmamız lazım. Dediğimiz gibi bu kişiden kişiye ne kadar risk alınması değişir. O ayrı bir konu. Daha önce dediğimiz gibi konuşmuştuk bunu. Ama riske bakmamız gerekiyor ki burada hani nasıl bir riske, potansiyel riske maruz kalıyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden hataların birinci sırasına yatırım yaparken sadece getiriye odaklanıp riske bakmamayı koyabilirim. O yüzden risk seviyesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapılan hataların ikinci tabii konusuna koyduğum maddede biraz dediğim gibi duygusallık. Yani o da şu, günün sonunda tabii belli bir hep kazanç odaklı gittiğimiz zaman burada belli duygusal hatalar yapabiliyoruz. Duygusal hatalar derken şu, şimdi tabii bir yatırım yaptığımızda o yatırım yapısı gereği piyasa şartlarına göre etkilenebiliyor. İşte bunları hepimiz yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, işte Orta Doğu'da gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, politik gelişmeler gibi bir sürü konulardan etkilenebiliyorlar. Ve öngörmediğimiz, evet bunu yatırım yaparken kazanç potansiyeli yüksek diye yapıyoruz ama piyasa şartlarına göre bu beklentimiz dışında bir yatırıma dönüşebiliyor, bir kayıp yaşanabiliyor. Burada bu yatırımı yaparken nerede bu yatırımı bir zarar durdurunu ya da işte bir karını almasını belirli olmamız lazım. Çünkü bir beklentiyle bir amaçla bu yatırım yapılıyorsa burada seviyeler önemli. Özellikle bu son yıllarda piyasa oynaklığının bu kadar arttığı dönemde bu hedefleri koyu olmam. Yani misal çok basit bir örnek verirsek, diyelim bir tane hisse senedi aldık 100 liradan diyelim. Tamam, çok basit bir örnekten gidiyorum. Bir amacımız olmalı. Demeliyiz ki yani evet bu şirkete baktım, belli potansiyeli var, 100 liradan aldım. Misal 120 liraya gelirse ben 120 liradan bu hisseyi satarım. 20 lira karı cebime alırım. Ya da işte 80 liraya düşerse ben burada zarar durdururum. Ki daha da büyük zararları önlerim. 20 TL'lik bir zararlı buradan çıkarım gibi. Çok basit bir örnek olarak konuşuyorum ama bir şekilde hedefleri, seviyeyi belirlememiz lazım. Burada yapılan en büyük hatalar biraz insanoğlu olarak haliyle zararı çok realize etmek istemiyoruz. Yani evet hisse işte diyelim 100 liradan 90'a düştü. Oradan 80'e düştü. İşte ya daha ne kadar düşecek ki? Zaten potansiyeli vardı. Zaten çok fazla değer kaybetti. Daha ne kadar düşebilir ki? Ya da işte bir piyasa hareketi oldu. Bir haber çıktı. Bu haber kaynaklı bu düşüşü yaşadı ama zaten bu geçici, daha ne kadar da bu piyasa şartları kötüleşebilir ki deyip hani burada 80 lirada zarar durdur seviyemizi koymamıza rağmen o 20 liralık zararı realize etmemek. Günün sonunda tabii hisseyi satmadığımız için satmadığımız noktada zarar sadece kağıt üstünde kalmış oluyor. Ta ki gerçekten de o hisseyi elimizden çıkardığımızda o 20 liralık zararı realize etmiş oluyoruz. Tabii basit örnekten hisseden gidiyorum, tek bir örnek kolay olsun diye ama bunu çeşitlen yani bunu genele yayabiliriz diğer yatırımlarımızda da. Buradaki en büyük hata bu oluyor. Yani zaten daha ne kadar düşecek ki, zaten bu geçicidir. Buradan toparlar. Ben bunu işte 80 liralık zarar durdur seviyesi koymuştum ama ben biraz daha bekleyeyim. Şimdi 20 liralık bu zararı realize etmeyeyim. Nasıl buradan toparlar? Toparladığında daha az zarara satarım ya da işte maliyetine satarım deyip bu zarar durdur seviyesine sadık kalmayarak beklemek ama belki gerçekten de o piyasa şartları daha da kötü

erişebilir. Daha da o hisse satış yiyebilir ve böylece 80'den satmayıp da biz bunu toparlar diye beklediğimizde belki 70'e 60'a 50'ye kadar düşerek çok daha derin bir zararın içine girebiliriz. Genelde böyle olunca zaten ben 80'den satmamıştım daha da düşmez diye işte 60 oldu. Ya artık 60'dan da satılmaz deyip bu sefer 50-40'a bile gittiğini varsaysanız, yani çok basit bir örnekle gidiyorum ama bu sefer bir bakmışsınız bir anda zararınız 50-60 liraya çıkmış oluyor. O yüzden burada hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım ve bunu belirledikten sonra da buna sadık kalmamız lazım. Gerçekten de 80 lirayı burada bir zarar durdur seviyesi belirlediysek burada 80 liraya geldiğinde bu zararı realize etmemiz gerekiyor. Tabii burada hani bu 80 lira bu zarar durdur seviyesi kâr seviyesi nasıl belirleniyor diye de düşünebilirsiniz. Tabii bunların hani çok daha detayları var işte teknik seviyeler olsun belli işte beklentiler olsun analist raporları olsun gibi aslında çok daha teknik ve fundamental analizlerle oluşan temel analizlerle oluşan konular. Yani bunlar tabii finansal okuryazarlığı çok yüksek olup bu piyasalarda bu ilgisi olanlar için yatırımcının kendi belirleyeceği seviyeler de olabilir. Ya da eğer hani burada bir piyasanın içinde olmayıp da konulara çok hakim olmayan yatırımcılar da profesyonel fon yöneticileri olsun, profesyoneller olsun, yatırım danışmanları gibi bu işin profesyonellerinden bu seviyeleri öğrenebilirler. Bunlara sadık kalmak gerekiyor. Şimdi zaten ilk maddeye geri dönersek mesela risk maddesine mesela yatırım fonlarını da çok konuşmuştuk. Hani yatırım yaparken nelere yatırım yapabiliriz konusunda. Biz yatırım fonlarının da her yatırım fonunun kendine özgü bir risk seviyesi var belirlenmiş olan 1'den 7'ye doğru. Bu risk seviyeleri işte 1 en düşük 7 en yüksek gibi. Burada risk seviyeleri de işte o yatırım fonlarının içerdiği enstrümanlardan oluşturulmuş o fonun maruz kaldığı risk seviyesini gösteriyor. Mesela yatırım fonlarında da bu yatırımı yaparken eğer çok risk alınmak istenmiyorsa biraz daha risk seviyesi düşük yatırım fonlarına gidilmesi lazım. Ama risk toleransı daha yüksek olan yatırımcılar için burada daha yüksek riskler de alınabilir ama günün sonunda bu çok geliyor. Bana da bu sorular çok geliyor. Genelde işte o yüzden birinci maddeye koymuştum risk konusunu yatırım yaparken hatalar konusunda. Mesela yatırım fonlarına bakarken sadece geçmişte ne getirmiş, ne kadar iyi performans yapmış, son 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda gibi hep mesela getire bakıp o fonun mesela risk seviyesine hiç bakmayan yatırımcılar oluyor. Tamamen getire odaklı gidebiliyor ama dediğim gibi fona mesela yatırım fonları örneğinden gidiyorsak burada o yatırım fonunun geçmiş performansına, getirisine bakarken bir yandan da o fonun risk seviyesinin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Burada riske birinci maddeye geri dönmüş oldum ama şimdi ikinci maddede de dediğimiz gibi bu tarafta hedeflere sadık kalmak, belirlediğimiz işte kâr al ya da zarar durdur seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi diğer hatalara baktığımızda aslında biraz daha birinci, ikinci maddeye göre biraz daha az yapılan demeyeyim ama biraz daha riski, bu hatayı belirlemesi zor bir madde. O da beklentilerimiz. Yani ne beklentiyle ben bu yatırımı yapıyorum. Ne kadar süreli ben bu yatırımı yapıyorum. Yani burada aslında üçüncü maddeye biraz vade süresini koyabilirim. Yani süreyi koyabilirim. Yatırım süresini koyabilirim. Çünkü şimdi kimi yatırımı çok spekülatif amaçlı yapan yatırımcılar var. Çok aktif alım satım yapan, trade eden müşteri olabiliyor. İşte bir hissede, hisse örneğinden gitmiş, hisselerden devam edelim. Günlük bile fiyat hareketlerinden bir kar elde etmeye çalışıp gün içerisinde alım satım yaparak belki aynı hisseyi gün içinde 2-3 defa bile alıp satabilen çünkü çok hareketli bir günde bir hissenin fiyatı o gün içerisinde çok ciddi inişler çıkışlar yaşayabiliyor. Gün içinde bile aynı hisseyi mesela 2-3 defa döndürüp oradan spekülatif bu getiriyi elde etmek isteyen yatırımcılar olabilir ki bu yatırımcı profili daha farklıdır. Daha işte fazla trade eden, piyasayı çok daha yakından takip etmesi gereken, hatta gün içinde belki ekran önünde oturan bir yatırımcı profili olabilir. Bu apayrı bir konu. Burada tabii işin bir yanda tabii komisyon oranları da giriyor, başka faktörler de giriyor. Günün sonunda al satta her alımda satımda da ekstra komisyon ödendiği için burada o al satın da bir maliyeti oluyor ama hem maliyet açısından baktığımızda hem de bunun yapılması da tabii biraz daha odak gerektirdiğinden dolayı dediğim gibi belki işte ekran önünde oturanlar, bu aktif takip edenler bunu mesela son dönemde çok kripto yatırımlarında görüyoruz. Yani yurt dışında da çok duyuyoruz. Türkiye'de muhakkak yapan çok vardır. Kriptolarda biliyorsunuz çok ciddi bir oynaklık var. Gün içinde çok işte Bitcoin'e bakıyoruz. Bir anda çok ciddi bir fiyat hareketine maruz kalabiliyor. Mesela bunu gün içerisinde işte high frequency trading gibi gün içerisinde kriptoyu defalarca alıp satıp işte düştüğü yerden alıp işte yükseldiğine satıp belki gün içerisinde bir Bitcoin'i belki
4-5 defa döndürenler olabiliyor. Mesela bu bir yatırım tarzı. Bir de aslında bu biraz yatırımdan ziyade dediğim gibi biraz daha spekülatif işlemler, fiyat hareketinden bu karı elde etmeye çalışmak. Bir de işin aslında biraz daha yatırım dediği ki yani bizim daha çok odaklandığımız biraz da orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani burada nasıl bir beklenti içerisinde olmak? Gerçekten de böyle ben alım satımlarla çok aktif trade ederek bu işlemi mi yapmak istiyorum, yoksa yatırım dediğimiz aslında yatırımın özünde olan biraz daha işte beklentiler dahilinde işte daha dinamiklerini oturtarak işte bir şirketin daha analizini iyi yapıp beklentisine, iş modeline bakarak daha potansiyel görerek bunları bir portföy oluşturmak ve bu yatırımları orta uzun vadeli tutmak gibi ki bu kadar yüksek piyasa hareketi olduğu, haber akışının bu kadar yüksek ve piyasanın bu kadar belirsiz olduğu ortamda haliyle kısa vadeli fiyat hareketleri çok değişebiliyor aşağı ve yukarı yönlü. Ama eğer teması iyi, iş modeli güçlü, potansiyelli bir enstrümanlara yatırım yapıldığında orta uzun vadede bu işte kısa vadeli fiyat hareketlerinin gürültüsü elimine oluyor ve orta uzun vadede işin daha dinamiğine odaklanıyor. Günün sonunda bu fiyat hareketleri, yani haber akışı çok anlık olabiliyor, dönemsel olabiliyor ki biz şu anda yaşıyoruz. İşte savaş çıkıyor, Amerikan Başkanı Trump bir açıklama yapıyor, piyasa bir yöne gidiyor. Sonra açıklamanın tam tersi bir açıklama yapıyor, bir anda tam ters bir hareket görüyoruz. Yani bu gürültüden biraz kendi arındırabiliyor eğer yatırımları biraz daha uzun vadeye düşündüğümüz zaman, ki bence borsa yatırımı, hisse yatırımı zaten bence orta uzun vadeli bir yatırımdır. Çünkü sonuçta bir şirkete ortak oluyorsunuz hissesi üzerinden ve burada eğer o yatırım yaptığınız şirketin iş modeli, dinamikleri, karlılığı, işte temettü ödüyor mu ödemiyor mu gibi konuları, bu temelleri sağlamsa zaten orta uzun vadede o şirket değerlenerek devam ediyor ve böylece kısa vadeli bu haber akışından maruz kaldığı olumsuzluktan da arınmış oluyor. O yüzden burada biraz da yatırımlara vade olarak biraz daha orta uzun vadeli perspektifte bakmak daha önemli. Çünkü adı üstünde yatırım diyoruz. Yatırım da biraz orta uzun vadeli olan bir bence konsept. Ondan dolayı burada üçüncü konuda da biraz vadeyi, yani biraz daha vadeyi uzatmak, daha büyük resmi görerek yatırım yapmak önemli oluyor. Şimdi burada üç tane hatayı konuştuk. Riske bakmak, riske bakmamak daha doğrusu hata olarak. Riske bakmamak bir hata. Buna, riskine iyi bakmamız lazım. Sadece getiriye odaklanmamalıyız. İkincisi dediğimiz gibi hedeflerimizi iyi belirlememiz lazım. Nerede bu yatırımdan çıkacağız, kar alacağız, nerede zarar ediyorsak bu zararı durduracağız. Üçüncüsü de geldiğimiz noktada biraz daha vadeyi daha geniş perspektifte, daha uzun vadeli düşünmek. Şimdi tabii hepimiz bu hataları belli dönemlerde yapabiliyoruz. Bunları söylemesi kolay, yapması daha zor konular. Bölümün başında söylediğim gibi sonuçta insanız ve hepimizin duyguları var. Evet, zarar durdu seviyesi diyoruz ama bir yandan da elimiz o zararı realize etmeye gidemeyebiliyor gibi konular. Tabii bu burada biraz daha profesyonellerden yardım alınabilir. Bu kişiye göre değişir. Dediğim gibi çok bu piyasaya aşina, bu piyasanın içinde olan kişiler için bunu yapması daha kolay olabilir. Bu disipline daha çok sahip olanlar için bunu yapması daha kolay olabilir. Ama eğer bunu takip etmesi, işte seviyeleri belirlemesi, bunu nasıl yapacağını bilmeyen yatırımcılar için de dediğim gibi yatırım danışmanlarından, portföy yöneticilerinden bu desteği alabilirler. Şimdi tabii günümüzde zaten biraz makineler de bu işlemleri yapmaya başladı. Niye algoritmik trading diyoruz, bunları konuşuyoruz ki başka bir bölümde biraz daha belki bir uzmanı konuk alarak bunu konuşabiliriz. İşte algoritmik trading, yapay zeka, makinelerin işlemleri yapması gibi konuları önümüzdeki bölümlerde bir uzmanı konuk olarak daha da detaylı konuşuruz. Ama burada mesela işte duygu diyoruz. Mesela bu duygu konusunu, bu hatayı makine elimine etmiş oluyor. Çünkü makinenin duygusu yok ve makineye biz ne girdi verirsek, ne input verirsek makine onu gerçekleştiriyor. Yani biz biraz önceki örneğimize geri dönelim. 80 liradan o hisseyi satamıyoruz belki. O zararı realize edemiyoruz. Elimiz gitmiyor. Ama mesela bir makineye bir emir verirsek, 80 liraya geldiğinde bu hisseyi sat dediğimizde makine 80 lirayı görür görmez o hisseyi satıyor. Yani makinenin bir duygusu yok. Böylece bu konuyu elimine etmiş oluyor. O yüzden işte biraz da bu hataları mesela artık işi algoritmalara, yapay zekayı bıraktığımızda bu hataların bir kısmı da giderilmiş oluyor. İşte tabii çok daha detay burada girmeyeceğim ama işte bu algoritmik trading dediğimiz konular, makinenin reaksiyon süreleri çok daha hızlı insana göre. Bu da aslında duygunun bir parçası. Yani biz ya alsak mı almasak mı, yapsak mı yapamasak mı diye düşünüp
o işlemi fiziki olarak yerine getirinceye kadar makine zaten bu konuyu bir an düşünmeden kendi dinamiklerinde, algoritmasında yapıp çok hızlı bir şekilde bu işlemleri yerine getirmiş oluyor. Hem tabii reaksiyon süreleri bu kadar hızlanmış oluyor, hem de dediğimiz bu duygudan kaynaklanan yapılan hataları da makine haliyle duygusu olmadığından, verilen emri yerine getirdiğinden dolayı hiç tereddüt etmeden yerine getirmiş oluyor. O yüzden hani biraz daha işte bu işler algoritmik trading'e, algoritmik işlemlere, yapay zekaya da bırakılmaya başlandı ve bu her geçen günde artarak devam ediyor. Ama genel olarak biz toparladığımızda bu 3 büyük hata üzerinde odaklanıyorum. Tabii bunları biraz daha çeşitlendirebiliriz, arttırabiliriz ama esas burada hani bu bölümde, kısa süremizde hani bu 3 tane konuya biraz daha odaklanmak istedim. O yüzden bunları yaparken de, yatırım yaparken de bu hataları yapmamaya dikkat etmemiz ve bunların nasıl bu hataları yapmadan bu yatırımları gerçekleştirebilirim diye üzerine düşünmemiz de önemli oluyor. Bu bölümde yatırım yaparken yapılan en büyük hataları konuştuk. Önümüzdeki bölümlerde yine yatırımla ilgili detayları konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
3: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir.

0: Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımların da bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Radyo.
1: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Altın gününden portföy çeşitlendirmeye, yatırım alışkanlıklarının evrimi. Yatırım alışkanlıklarımız ekonomik koşullardan teknolojik gelişmelere kadar pek çok etkenle birlikte dönüşüyor. Peki altın günü gibi geleneksel tasarruf yöntemlerinden dijital yatırım araçlarına uzanan bu değişim yatırım tercihlerimizi nasıl şekillendiriyor? Odeya'nın altın gününden portföy çeşitlendirmeye yatırım alışkanlıklarının evrimi başlıklı kısa makalesinde geçmişten günümüze değişen yatırım davranışlarına ve geleceğin yatırım anlayışına yakından bakıyoruz. Yatırım alışkanlıkları ekonomik koşulların değişmesi, dijital yatırım araçlarının yaygınlaşması ve finansal bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla dönüşüm geçiriyor. Eski dönemlerde geleneksel birikim yöntemleri ön plandayken günümüzde yatırımcılar daha farklı seçenekleri değerlendirebiliyor. Ancak birikimi korumak, geleceği güvence altına almak ve doğru finansal kararlar vermek her dönemde temel amaçlar arasında yer alıyor. Finansal okuryazarlık Türk kültüründe aslında yeni bir kavram değil, kökleri altın günü geleneğine kadar uzanıyor. Başta çalışma hayatında yer almayan kadınlar olmak üzere pek çok kadın uzun yıllardır altın günleri düzenleyerek hem sosyalleşiyor hem de bireysel birikim yapıyor. 1960'lı yıllardan bu yana farklı biçimlerde varlığını sürdüren altın günü, disiplinli tasarrufu teşvik eden kolektif bir finans modeli olarak değerlendiriliyor. Farklı ülkelerde de benzer gelenekler uygulanıyor. Hindistan'daki Chit Fund ve Meksika'daki Tanda sistemlerinde bir grup insan düzenli aralıklarla ortak bir havuza para yatırıyor ve biriken tutar sırayla grup üyelerine aktarılıyor. Altın gününden kripto varlıklara uzanan bu yolculukta bilgiye erişim de her geçen gün kolaylaşıyor. Mobil uygulamalar, fon karşılaştırma motorları ve çevrim içi analiz araçları piyasa verilerine pratik biçimde ulaşılmasını sağlıyor. Sosyal medya, çevrim içi forumlar ve yapay zeka destekli sohbet robotları da yatırım davranışlarını etkileyebiliyor. Ancak ulaşılan bilgilerin doğruluğundan emin olmadan karar vermemek önem taşıyor. Konda Araştırma ve Danışmanlık'la Nisan 2026'da gerçekleştirilen Türkiye'nin Finansal Okuryazarlık ve Yatırım Alışkanlıkları Araştırması da yatırım ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor. 1425 kişiyle yapılan araştırmaya göre son 3 ay içinde yatırım yapmaya başlayanların %71'ini kadınlar oluşturuyor. 18-33 yaş grubunun yatırım dünyasındaki görünürlüğü de giderek artıyor. Araştırmaya göre düzenli yatırım veya birikim yapanların oranı %34 iken yatırım araçlarından en az birine sahip olanların oranı %52'ye ulaşıyor. Bu farkın merkezinde ise altın yer alıyor. Katılımcıların %35'i altına yatırım yaptığını belirtirken her 5 altın yatırımcısından ikisi altını bir yatırım olarak tanımlamıyor. Çünkü altın yatırımdan çok güvende hissetme ve kötü günler için birikim yapma davranışıyla ilişkilendiriliyor. Kadınların yatırım tercihleri büyük ölçüde altın üzerinde yoğunlaşırken erkek yatırımcılar borsa, yatırım fonları ve kripto varlıklar gibi araçlara daha fazla yöneliyor. Bununla birlikte bu araçların kullanım oranları hala sınırlı kalıyor. Araştırmaya göre borsaya yatırım yapanların oranı %7, yatırım fonu kullananların oranı %3, kripto varlık sahibi olanların oranı ise %2. Finansal okuryazarlık seviyesi yükseldikçe tüm yumurtaları aynı sepete koymama eğilimi de güçleniyor. Portföy çeşitlendirme, farklı varlık sınıflarını bir araya getirerek olası piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Geleceğin yatırım anlayışı ise geleneksel yöntemlerle modern araçları buluşturan hibrit bir modele işaret ediyor. Altın günlerinden dijital yatırım platformlarına uzanan bu dönüşüm, araçlar değişse de düzenli birikim yapmanın ve doğru bilgiye dayanarak karar vermenin önemini koruduğunu gösteriyor. Yatırım alışkanlıklarının geçmişten bugüne nasıl evrildiğini ele alan farklı içerikleri keşfetmek için Odeya'nın O-Blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal. We've come a long, long way together through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.